Moş, Magaridaştara, Konoçkarakoso, Ştominnano, Kokoro no Uçini, Hison Deiromono Desu.